Her der zeruşel bu de bir adı de bir amın çuyunata çıkaz bir vakt bu. Evine ke helveşay de helişti bulup ayhuan.

min derun nakeve Neşim kem hevar Derdim ek bu dünyayı Gir hezar Pel be pel

meşim paya bahe vare gidi sar e belav dibim ki rase halke panike

Tey. Ne henje, ne ponje, dest peker, ronya roje, reviye li riya, çayiye li çiya, şofere li ser tekara, u tamame gohdare li ber radyoya sabah ve bkhir. Ez Abdullah ma Abdullah Koçalım, derhenere mini tekniki, keke mini İsa Koyuncu, hatta saat daha emele bin gohe, govendu dilan ebedin, şu kerama khua, şahi, kevkhoşi çihebe binin, u derd u kedere şeveji, bavejin, edi rojeke, nu dest peker, rojeke, khoştir dest peker. Jibona hun jume sitana bixwazin adresa me çiye di Instagram da TRT Kurdî Radyo logoya me sore di WhatsApp da 0505 184 47 78 sitana me awel mire bizqe yani mire tambure mejin saze rahmeti Said Yusuf bila beje jibinya xeta fransevi u aleman Kudiye strana oy felek şu boy çeter seçtim cihavala eman cihan o her vakitin bir sedan stranın bir rengi çekirine mala melcem mala veya keremkin becare ve zine bistireyim.

Dengle dine be hostaya mezin mamoste şivan perver gödarin aziz şu bu mesajın ve telefona met 0505 784 47 78 instagrama me logo sore

Saet xoş koma civan gördarin aziz na belya ku hun ve nasıl bakın em ve nasıl bakın yancı momosteti dikir. Bu vakitten de komeke müzike de keman le de xist. Bu paşe programeke televizyone çekir. Bajar ve bajar geriya stran berhev kirin. Kılam mezunan qeyd kirin u kirin programa televizyone. Paşe Juan kısmek ve cover ve modernize kirin. Carek edin bıkhoa gotin, bıkhoa istira u meşhur kirin anin bira genca. Bi juanan da hes kirin ez. Behsa kerikim, Revşan Çelik eredikim. Kudu cerazi be kuşka Revşan evkas. Jihad yedikar ekhoda u başkhane ya ve backgrounda ve geleki khurte. Du müzisyeniye de jihwa ispat kir. Eme sıttan ekevi juara lehin. Denge ve lidine be u her emliye gühdarken kerem

denge teldine ben Nevzat Çiftçi şu sezona davet ana edi merif ne kadar da peyde bıke kurban gudarın aziz na gelik sıtran ketim pey hevem et dudya bi hevra lehel nesar hev lehel ku em karıbın xalas bikin adres amet çiye de instagram edat TRT Kurdi Radyo logoya mes soğraj kerem hoş bir nekin bu da whatsapp edat 0505 184 47 78 kerem ken hozan aytar çu hami hacı seref

Vay saatte ta hoşbe dengli denebe çend salam beriya ve belki 15 sal bune hemi Hacı Önder Deniz o keke mini kozan kava bi hev ref stran gotu bu laçi denge hemi yanı denebe gudarin aziz jibo mesajan whatsapp'a me 0505 784 47 78 jibo instagram'e trt kurdi radyo logoya me soruke Kerem Kembra Canan Yıldız yap. Potpourri'ye kebeje. Dura disami dalga.

0: Dengle dene be xuşka canan Godarin aziz mesajek ji Diyarbekir'e hatiye ka Xalemin Mehmet Ali çi dibêje?
1: Em ji Diyarbekir'de çin savurî şu andan tepene kilamat sırayda tüni herete kürdi çalışanları o cebali mezur fikara hediye dikin mera sıradaki kilamet zimaralekhi eme pel keyf xoş beden patrete.
0: Vay ser çavim, uğra veya xere be ji Diyarbekir'e de çin stavre nihal mintiqa baravana tepa barava ve dere şu an dibêjim barava si u se gundin tepa barava tepeji navenda wana niveka ve dereye u aliyek dengiza awena ev mintiqa aliyek şey deşta bismileye mala ve hamu ya ava ye ku de çin ciye ki hamu reviye de riyan de hamu şoferi li ser tekerra uğra veya xere be be qaza u be bela her nu vegerin dayen reviyan kabul dikin ji kerama xwa ji me hamu yara daya bikin bona me hamu yan bixwazin mala ve ava kerem kin bira xale min Hüseyin Omeri beje warin seyva.

Vay saat hoş, evindar dost, gudarin aziz. Program gelleki hoş devam dike, le tiştek keme. Gelo çikeme, mesajen ve kemen ji kerema xo binivistirin adresa me 0505-784-47-78 de Instagram da TRT Kurdî Radyo. Kerem kin, ji bo xebatkarin nav zeviye Diyarbekir rame bişinin, Xelil Xemgin u Hozan Diyarbekir rame bişinin nine.

deng li dinê be xuşka rojda ke wa gozel gula xerzan tu her hebi gudarin aziz na bi kurmanciya meraş meleti semsure sitanen gelek hoş çekirin besteyn wan çun çar aliye valet gelek kesan kılami wan strane wan gotin u lo kriva bu markayek li her ali milletçi hezkir grup seyran e bahsa bedikin emejwala strana ke wan lexin kerem kirin yari.

Gudarin aziz, bila grup seyran her tim beje u emji gudarken le stranin jehev hoşiktir hene dore da keremkin derdu kulan ji bir bikin bila koma rozerin beje yin ku misayit bin keremkin rabin govende şemame.

0: Eyvara ve bir İran ne termi roşa penşeme saat haft nüçeni var edes pekirin emel roşa ve Türkiye o dünyaya binerin hadise o havadisen çava pekatine geçeden o rudanin davi çüne de avili çent nüçeyin kudarketine peş civina tarihi ya NATO'yı kadiya Serokumar Erdoğan ragan ku Türkiye mazvuanga civineke diroki kir mel Ankara'yı himin NATO'yı kurtir kirin mesajen Erdoğan çıbun emeli hurguliyan binerin. Dinaber Amerika ve İran'ı da tansiyon careke din bilind bu. O artış Amerika erişe gerek başar o şehrin İran'ı kir. Peki Ravşa Davici'ye miberi kabidin İran'ı. Pişti hedefa Türkiye be terör. Arami hat başarın Hremel Batman'ı. Tabi pişti ve bevajı hem ticaret hem bazırgani hem hayvandari geç bu turizm geç bu sektöre turizm hem bejin. Uvekidin zozanji ve bu nakaten. Tesire ke çavalli heremekir emi juara bejin ubinin serektani. O dudaviye bülten edemi veri kobidin zozanin beytu şebaba şınnaki havata bir derenk gen bu temaşava neşe. O heyama birk berini embejin despekir. Münerin uha berkhevha dibirin hayvandar dibirin kusandına tabi van hayvanan fayda ke jibu van hayvanan. Yen kuna haliber televizyonin khane uliber radoye goyun van limene keremkin em despekin. Serokumar Erdoğan ragan ku Türkiye mazuvani acvineke diroki tarihi kir. Erdoğan gut mel Ankara himen NATO'ya khutir danin si du velate NATO'ya bi Seroku reberin khu beş tari civine bubun. Serokumar Erdoğan balkşan ser giringi ve mesele işi Erdoğan da haftana khu da bi taypetiji spasi Seroku Amerika'yı Donald Trump kir.
1: Gut mel Ankara himen NATO'ya khutir danin. Ragahand Kucvinek'e diroki hatkırın.
2: İttifak içinde.
3: Evlehya Avrupa Atlantik'e tecara bandın. Dve pevajoye te memazuvaniya Cvinek'e diroki kir. Cvin be encamin khu ve peşaroja mea hefpar roni bike.
1: Sero Komal Erdoğan pişti Cvina NATO'yu Cvina çapemeniyeli darxist. Erdoğan Ragahand Kuc, Türkiye'de NATO'yu da gelek caran tenihatiye hiçtin. Ledi Sajib Serketiye.
2: Yalnız bırakıldığımız...
3: Gelek caran ne hakil mekirin uem tene hiştin. Levma mebtena seri khuet tekoşin eke khurtta. Leiro em bi projeyin khuyen parastini, heza khuy aleşkeri üpşe saziya parastini, ji gelek mütefikan khurttirin.
1: Serok Oreberi NATO iş bu civini hatbun Ankara. Serok Komal Erdoğan Balkşan sergiringi hatnavan.
2: NATO Ankara zirvesinde
3: Dicivina Ankara'yı da ruhi piştevaniya mütefikan ba avayki zelaldir ketholi. Hemu mütefik bi serokên xwebeşdarî civînê bûn. Ev jî nîşan dide ku bi Tirkiye û diplomasiya wê baweriyeke zêde heye.
1: Serok Komal Erdoğan bi taybetî jî spasî serokê Amerîkayê Trump kir.
2: Başkan Trump da
3: Serok Trump ji ragihandibû ku sebebeke hatina wî mazûvaniya Tirkiyeyê bû. Daxaftina xwe de careke din behsa dostaniya me ya şexsî kir ku ev pir giring e. Ji bo vê hesasiyeta wî ez spasî dostê xwe dikim.
1: Di resepsyona li Beştepeyê de Yeniçerî jî hatibûn. Ji Serok Komal Erdoğan hat pirsîn ku gelo serokan bertekên çawa dane.
2: Hepsi de övgüyle bahsettiler.
3: Bi başî behs kirin û wextê destê xwe dan gotin tiştekî mezem bû. Heta hinek an got em Yeniçeriyan naz dikin.
0: Serokê Amerîkayê Donald Trump ji bo civîna NATO'ya kale Ankara'yı pesne Serokomar Erdoğan da got me bi Türkiye ra peymanin baş yiyen bazırganı imza kirim. Türkiye hevkare ki baş e Serokomar Erdoğan yeki camire. Donald Trump işte civîna le Ankara'yı dema vegeriya çu baregeha asimani ya

0: Hüseyin hat ekirin u lüvüji nimeşe cenazeyi hat ekirin u pışı disa berdeste sibe disa hateşandın jibo Necefe u Necefe ji hateşandın jibo İran'e la aliye Kerbela'ya u la aliye Necefe brasti qalabal xeke pır pır zede hebu be hazaran kes be de hazaran kes peşvazi kirin jibo cenazeya Ali Hamaney u de destewande alayin devlete İslami ya İran'e alayin ya Hazreti Hüseyin ya Hazreti Abbas yanji Hazreti Fatma yanji ba alayın reş hate peşvazi kirin jaliye halte Irakiyan ve gerekes şi İran'e ve jahat bun jibo peşvazi kirina le Irak'e li Kerbela'ye bi taybeti de jiyan akade icnat bu Kerbela'ye u Necefe ev yekem car cenazeye vi hate aliye Kerbela'ye Necefe jiber ve vatedar bu ev merasmani be jaliye be hazaran kesvate peşvazi zikirin kuvveke kume got nive şevi giyişte Kerbela'yı u seri sibeji ji Kerbela'yı hatta derhistin berbe Necefe ve ji Necefe ji hateşandın ji boy İran'ı brastik karabalıkı ke pır zede hebu lejiber erişen İran'ı ve zede merasim nate direşkirin çünkü ihtimale bu ku İran Amerika Birleşik Amerika Yekitiyen Netwein Amerika erişekedin de darbı kaliser merasimi eğer ku eriş ba talı darkıstın burası bir hazaran kesti jiyana koş des bidaya jiber veya ki xabat bi hurgili hateme şandın u her du laliye her du aliyanji hevdîtin bi telefonan berdewam kir heya berdeste sibeşî û îro jî ji tirs hebû ku êriş bêle darxistin li ser cenazê çûnkî ew kesên serkirdeyên hem Iraqê hem jî Îranê bi temamî bi hev re di merasimê de hazir bûbûn heya serokwezîra Iraqê Elî Zeydî jî pêşwazî kiribû û hemû serkirdeyên Iraqê lewra wekî ku me di rastexwayên xweyên berê de jî Abbas kirbu cenaze nedhat Irak'ı le 120 parlamenterin Irak'ı dağfaz eki bebi avayı kirbun je hükümete Irak'ı hükümete Irak'ı je hükümete İran'ı persiyar kirbu ev je kabul kirbun je berve eki merasim Irak'ı ateli darkıstın rastı hem karim beşin ko be keşe be problem derbas bu merasim u naji ve ke kumego ta teşandın je boy İran'ı merasimin Irak'ı je bi davi bun hem bebi avayı hem karim beşin u gotine disa jitara beynim Mehmet Bakı.
1: Yılmaz Aslan Jevleri Ragant Tamaşva Nevşah Merasim Bidavi Bun o cinaze Hat Şandın İrani. Hem devam bikin bir haber onu çeyin koyindin İsrail Erişen Lidici Gazze'ye nade seknandın. Erişen Davida Haşt Filistin'i hatın katilkirin hüvde kesbirin darbun İsrail Lahmu Şeriye Rojavaji Zilmu Zodari yedike.
2: İsrail gühna dağır besti ol gazi erişandike. Di erişin daviyin İsrail'de heş Filistin'i hatın katil kirin. O hüvdekes birindar bun. İsrail'i libatına herima Khan Yunus'e bina ekeda. Gele gazaya rojlat, jibu khatazer İsrail protesto kirin. Filistin'i dhuazın ku İsrail şeremin ku dağır kiriye vekşe. Goten gazayın ku İsrail'i dilgirti bunji revşi nişandıdın. Khalid Ebu Garabe pazı hazirani lideyir elbelehi hat bu girtin.
3: Amadaka tabelajiyin.
4: Kesek di destivi de pitik hebe çawa bi taluk edibe, emweki her zamani bi tene de araziye khode dimeşin. Wangulle berdan me, mindit ku zarokeke begune hilwe deri hat kuştin.
2: Khalid Ebu Garabe pişti ku hat berdan bahsa girti gehikir.
4: Veki ku mesujeki gele giran kiribe ma amel elmekirin, me tütüş ne kiribu. Rûniştina li ser nivîna qede xebû, xew qede xebû, êş û elema me nedîtî bû. Min got ku ez ê ji ber nexweşî an jî bûyê me emeleyê bimirim.
2: İsrail şeriya rojavajî zilmê dike. Li bajarê El-Xerîlê xaniyê ku têde sê malbat dijîn hilweşandin.
1: Neticeyin LGS yani imtihana derbas buna liseyan sibeti eşkerekirin tamaşıva neşe herkes bir meraklı bendeye gerek Xwendekar Malbat u Xwendekar ji sezdi MHP veji ve despi tercihan bikin sibeli neticeyin LGS eşkere dibinem jora bejin u bi haberin xoyindin devam bikin. Pişti hedefa Türkiye be terör.

girsi bigar neşo birra gelser me we Ez her mel peşa koş ez peş mehte te khwadi me Mürüz garman ya te kevşa kuli Tu ne kuşa kurma me te ye tayb tene ye mehre pişta te ye Tu ponz goy me zeke beher

Sibeya wezili diyarı dudağa şevdü de gedim jidili min o tera belini beye Hücüm hücüm babayı kalız keke mefri Biz ona şura cüdyen sert o payrız Jidden